0: Son günlerde göç denilince aklınıza ne geliyor diye sorsam, çoğunuz Ceuta diye cevap verir muhtemelen. Kuzey Afrika'daki o 83 bin nüfuslu küçük İspanya toprağına geçen hafta 50 binden fazla göçmen akın etti. Ve Avrupa'da göç yeniden çok korkunç, tehlikeli ve adeta bir öcü gibi yansıtıldı. Oysa göç günümüzün bir gerçeği, çoğumuz bizzat göç kökenliyiz ve ayrıca göç acilen ihtiyacımız da olan en önemli şeylerden biri. Fakat Almanya'ya göç son 15 yılın en düşük seviyesinde. Her sene dışarıdan en az 400 bin iş gücüne ihtiyaç varken bu sayı geçen yıl 235 bine indi. Durum neden böyle? Neden gelen az ve gelip de dönenlerin sayısı neden artıyor?
1: Yalnızca insanları getirmeyi değil, işte uyumu da sağlamak gerekiyor. Konut, kreş, eşlerin istihdamı, dil kursu, okula yazdırmaları, ayrımcılıkla mücadele, kalıcı oturum yoluyla burada tutmaya yatırım yapılmalı.
0: Diyor göç uzmanı Caner Aver. Kendisiyle göçteki düşüşün nedenlerini ve neler yapılabileceğini konuşacağız. Ekibimizden Erkan Aslan da güncel verilere ve son araştırmalara ilişkin derlediği bilgileri aktaracak. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Bir zamanlar dünyanın en çok göç çeken ülkelerinden biri olan Almanya'da eğilim tersine dönmüşe benziyor. Son 2 yıla dair yayımlanan istatistiklerde bunu ortaya koydu. Üstelik ülkeye yönelen göçün azalmasının tek bir ayağı yok. Çeşitli sebeplerle Almanya'ya gelen grupların tümünde düşüş kaydedildi. Konunun detaylarını Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, öncelikle konuya dikkat çeken araştırmaların detaylarını anlatabilir misin?
2: Tabii Eren, güncel raporu hazırlayan Köln Merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü, işverenlere yakın bir kuruluş olarak biliniyor bu enstitü. Bunu vurgulamakta fayda var. Zira son 2 yılda göçte yaşanan düşüş azımsanmayacak boyutlarda. Buna göre Almanya'nın çektiği göçmen sayısı son 2 yılda neredeyse 3'te 2 oranında azalma kaydetti. 2023 yılında toplam net göç 663 binken 2025 yılında bu rakam 235 bine gerilemiş.
0: Peki Erkan, net göç ne demek? Ne anlama geliyor bu?
2: Şöyle, ülkeye gelenlerden ülkeden ayrılanları çıkarınca elde kalan sayı net göçü ortaya koyuyor. Bu arada girişte de dediğin gibi Almanya'nın göçte yaşadığı bu büyük düşüş tek bir sebep veya grupla sınırlı değil. Alman Ekonomi Enstitüsü 3 grubu öne çıkarıyor burada. Öncelikle sığınmacı sayısında büyük bir düşüş kaydedilmiş. 2023'te yapılan sığınma başvurularının sayısı yaklaşık 330 binken geçtiğimiz sene bu rakam 113 bine gerilemiş. Çok ciddi bir düşüş bu. Hatta pandeminin ilk dönemini saymazsak son 15 yılın hatta 16 yılın en düşük sığınmacı sayısı kaydedilmiş.
0: Bunda ülkenin sığınmacılar konusunda gittiği paradigma değişiminin, sert politikaların da büyük payı var sanırım.
2: Evet, kesinlikle.
0: Bu yönde pek çok adım da attı Alman hükümeti. İstenen bir gelişme olduğu söylenebilir aslında. Sen ne dersin?
2: Evet, iltica sayılarındaki düşüş toplum ve siyasetin büyük oranda arzuladığı bir hedefti ve bu gerçekleşmişe benziyor. Tabii bunda Suriye'deki Esad yönetiminin 2024'ün sonunda devrilmesinin de büyük payı var. Nitekim Suriyeliler son 10 yıldır sığınma başvurusu yapanların çoğunluğunu oluşturuyordu. Ukraynalı sığınmacılar için bir parantez açmak gerekiyor. Zira onlar sığınma başvurusu yapmak zorunda değillerdi.
0: Dolayısıyla da iltica rakamlarına yansımıyor Ukraynalılar.
2: Aynen öyle. Gelelim Almanya'daki toplam göçün istihdam piyasasını daha çok ilgilendiren kısmına. Buna göre Almanya'ya Avrupa Birliği ülkelerinden, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden gelen göçmenler büyük bir hızla geri dönmeye başlamış. Sadece 2024 ve 2025 senesinde 80 bin Avrupa Birliği vatandaşı ülkesine geri dönmüş. Bu göçmenlerin başını Polonya ve Romanya vatandaşları çekiyor. Polonya ekonomisi oldukça iyi durumda son yıllarda. Alman Ekonomi Enstitüsü, birliğe yeni üye olan ülkelerdeki demografik dönüşümün bu ülkelerde iş gücü açığı yarattığını ve söz konusu ülkelerle Almanya arasındaki ekonomik farkın da küçüldüğünü aktarıyor raporunda.
0: Almanya'dan ayrılan Alman vatandaşlarının sayısında da bir artış var son yıllarda sanırım. Bu da başta bahsettiğin üçüncü ayağı göçteki azalmanın, doğru mu?
2: Evet, araştırmadaki üçüncü önemli grupta Almanya'yı terk eden Almanlar. Yurt dışına göç eden Alman vatandaşların sayısı 2023 ile 25 arasında 74 binden 97 bine yükselmiş. Tabii burada Almanya'yı terk edenlerin yabancı veya yerli nereye gittiklerine de bakmakta fayda var. %60'ı kendi ülkelerine dönüyor bu insanların. Geri kalan %40'ın arasındaysa İsviçre, İspanya, İtalya, Hırvatistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Burada ciddi bir nitelikli iş gücü kaybı yaşıyor Almanya görüldüğü üzere son yıllarda.
0: Aslında istatistikler Almanya'nın nitelikli iş gücü çekmekte oldukça başarılı olduğunu ortaya koyuyor son yıllarda. Bunun bir aması var ama, değil mi?
2: Evet, Çünkü özellikle Avrupa Birliği'nin mavi kart uygulamasıyla gelen pek çok göçmen kalıcı olmuyor ülkede. Burada bürokrasinin hantallığı, dil sorunu ve Almanya'nın kapalı bir toplum olması gibi nedenler öne çıkıyor. Sadece İngilizce konuşan ekspatlar Almanya'dan ayrılıp İngiltere, İskandinavya, Kanada veya ABD gibi ülkelere yöneliyorlar. O isimlerden biri geçtiğimiz yıl Almanya'yı terk edip İsveç'in Lund Üniversitesi'nde göreve başlayan İnci Öykü Yener Roderburg. O da bürokraside ve istihdam alanında yaşanan zorluklara dikkat çekti hep. Toplum yapısının da oldukça muhafazakar olduğundan ve dahil olmanın zorluğundan bahsediyor siyaset bilimci.
3: Birincisi bu sadece benim problemim değil. Almanya'da akademide olan hemen herkesin problemi. Geçici işler, projelerin kısıtlı, sene vermesinizle çalışmanız için ya da son çıkan kanunda artık doktora sonrası araştırmacıların maksimum 3 sene çalışabilmesi, sonrasında kalıcı bir kadro bulamazsa akademiden tamamen diskalifiye olması gibi sebepler. Zaten hepimizin malumu, hepimizin yaşadığı problemler. Bir de üstelik eğer göç geçmişiniz varsa bu ülkede, bu ülkeye sonradan geldiyseniz, ülkenin yapısı çok konservatif, yeni gelenleri bu anlamda çok da dahil etmek istemiyor kendine.
2: Siyaset bilimci İnci Öykü Yener Roderburg, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde ders vermiş geçtiğimiz yıllarda. Orada ders verdiği Türkiye kökenli öğrencilerin yaşadıkları aidiyet sorunu nedeniyle Türkiye'de yaşama hayali kurduklarını aktarıyor. Almanya sizi bir şekilde buraya ait hissettirmiyor diyor çalışmalarını İsveç'te sürdüren akademisyen.
3: Ben Duisburg-Essen Üniversitesi'nde ders verirken Türkçe konuşan çok fazla öğrencim vardı ve hepsi bir şekilde Türkiye'ye gidip Türkiye'yi deneyimlemek istiyorlardı. Bu insanların büyük babaları, büyük anneanneleri, babaanneleri Türkiye'den gelmiş sonuçta. Bu insanların hiçbir Türkiye geçmişi yok. Buna rağmen istiyorlardı çünkü ait hissetmek istiyorlardı. Bu ülke bir şekilde size kendinize ait hissettirmiyor bence.
0: Bürokrasi aslında herkesin ortak derdi sanırım Almanya'da. Yerliler de muzdarip aslında bu sorundan. Çok katı kurallar söz konusu. Bir o kadar da yavaş aslında Alman bürokrasisi. Özellikle de dijitalleşme eksiğinden dolayı.
2: Evet, bürokrasiden muzdarip olanlardan biri de ailesiyle Los Angeles'tan Köln'e yerleşen Ali Yıldız. Yıldız Almanya'da kalıcı olmak istediğini belirtiyor. ABD'nin bir göç ülkesi olması sebebiyle pek çok şeyin daha hızlı ilerlediğini aktarıyor Ali Bey.
4: Bürokratik engeller ya da işte bu yaşadığımız zaman kaybı çok fazla. Amerika'da bu kadar değil. Bu çok daha kısa. Çünkü orası göçmen ülkesi olduğu için her şey çok daha pratik ve hızlı bir şekilde işliyor. Çocuğumu kindergarten'a yazdırmam gerekiyor ama şu an herhangi bir pozisyon yok. Onun için birkaç ay beklememiz gerekiyor. Ve işte 6 ay sonunda acaba olacak mı olmayacak mı ondan bile hala emin değiliz.
2: Ali Bey'in de söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri çok uzun yıllardır bir göç ülkesi. Bu Trump'la biraz tersine dönmüş gibi dursa da aslında Almanya'da 2005'te yürürlüğe giren göç yasasıyla birlikte resmen bir göçmen ülkesi olduğunu ilan etmişti. Ancak yasanın yürürlüğe girmesinden 20 yıl sonra buna yönelik altyapının hala oluşturulmadığı anlaşılıyor Eren.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Almanya'ya göç son 15 yılın en düşük seviyesinde. Ülkeye gelenlerle gidenler arasındaki fark yani net göç rekor seviyede azaldı. Peki net göç neden önemli? Önemli çünkü nüfusu yaşlanan ve büyük ölçüde kalifiye iş gücü açığı olan Almanya'nın göçe ihtiyacı var. Gözünüzde canlandırmanız için bir örnek vereyim hatta. 2 sene önce Almanya'ya yaklaşık 3 Oberhausen nüfusu kadar net göç olurken bu sayı geçen yıl tek bir Oberhausen nüfusuna kadar düştü. Aşırı sağcılar göçü öcü gibi gösterse de göçe ihtiyaç olduğunu sanayi de siyaset de yani herkes söylüyor. Peki neden böyle bir düşüş yaşanıyor ve bunun sonuçları bizim için ne olur? Konuyu göç uzmanı ve siyaset bilimci, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı uzmanı Sayın Caner Aver'le konuşuyoruz. Merhabalar.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi baktığımızda Almanya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine göre net göç geçen yıl 235 bine kadar geriledi ve enstitü bu durumu alarm verici olarak duyurdu. Neden alarm verici?
5: Alarm verici çünkü 235 bin nitelikli iş gücü göçü değil, toplam net göçtür. İAB'den bahsediyoruz. İAB'nin hesaplamalarına göre Almanya'nın iş gücü arzını uzun vadede sabit tutabilmesi için işte yıla yaklaşık 400 bin kişilik net göçe ihtiyacı var. Üstelik gelen bu 235 bin kişinin tamamı da çalışma çağında veya meslek sahibi insanlar da değil.
0: Sizce göçteki bu alarm verici azalmayı en azından frenleyebilmek adına atılması gereken en acil 3 adım nedir?
5: İyi bir soru. Bana göre en acil 3 adım şöyle olabilir. Birincisi vize, diploma yani bürokrasiyle ilgili olan tanıma ve oturum işlemlerini tek bir merkeze toplayarak bağlayıcı bir süreler koymak olabilir. İşte bunun yönünde zaten eyalet düzeyinde en azından çalışmalar var.
1: İkincisi dil, denklik, süreçlerini çalışmayla paralel yürütmek. Bu da işverenlerin genelde pekişine gelmiyor ama en verimli yol bu olarak gözüküyor. Üçüncüsü de yalnızca insanları getirmeyi değil, işte uyumu da sağlamak gerekiyor. Konut, kreş, eşlerin istihdamı, dil kursu, okula yazdırmaları, ayrımcılıkla mücadele, kalıcı oturum yoluyla burada tutmaya yatırım yapılmalıdır. Çünkü gelenlerin bir kısmı da dönüyor geri. Araştırmalar bunu da gösteriyor.
0: Alman hükümeti son 2 yılda nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırıcı birçok düzenleme yaptı. Hatta hızlandırılmış vize işlemleri sistemine geçildi. Başbakanlar Merz ve öncesinde Scholz, Dışişleri Bakanları, Sağlık Bakanları ve Ekonomi Bakanları Brezilya'dan Filipinlere kadar giderek oralarda Alman mesleki eğitim programları başlatıyor ve yetişenlerin hem kendi ülkelerinde hem de Almanya'da çalışabilmesi için yatırımlar yapılıyor. Bütün bu çabalara rağmen peki neden bu göçmen sayısı düşüyor?
1: Burada genel göç ile nitelikli göç iş gücü göçünü ayırmak gerekiyor. Nitelikli göç 2021'den beri artarken toplam net göç geriledi. Bunu görebiliyoruz rakamlarda. Bunun başlıca nedenleri işte Ukrayna ve iltica kaynaklı gelişlerin azalması, Doğu Avrupa ülkelerinden Almanya'ya göçün tersine dönmesi, Almanya'dan ayrılanların da artması da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun içinde hem Alman kökenli insanlar var hem göçmen kökenli insanlar var. Ayrıca yasal kolaylıklar, diploma tanıma, yabancılar dairesi, dil, konut, aileden yerleşmesi gibi uygulama sorunlarını da tek başına çözemiyor bu yasalar.
0: İnsanların Almanya'yı terk etme sebepleri başında neler geliyor?
1: Burada farklı sebepler gösteriyor araştırmalar. İşte ailevi ve kişisel nedenler başta geliyor. Siyasi memnuniyetsizlik var, sistemle alakalı olsun, siyasi konjonktürlü olsun, yüksek vergi, kesintiler, bürokrasi gibi kavramlar çıkıyor ortaya. Bunlara kariyerin ve diplomanın yeterince değerlendirememesi, İşte denklik süresinin uzun olması, konut sorunu, ayrımcılık, kendini topluma ait hissetmeme, çocukların okulda, sosyal hayatta entegrasyon sorunları da eklenebiliyor.
0: Yani bakıldığında aslında bazı şeyler kolaylaştırılsa da öne çıkan bürokratik engeller ya da hayattaki bazı sorunlar insanların da geri dönmesine ya da kalmamasına bir neden oluyor, öyle değil mi?
1: Yasalar sadece insanların burada mutlu yaşamasına yol açmıyor. Toplumdaki karşılığı da önemli. İşverenler, toplumdaki sosyal ağlar, ilişkiler, çocukların okula gittikleri. Yani insanlar Almanya'ya geldiklerinde sadece bir işçi olarak gelmiyorlar. Bir sosyal kişi, birey olarak geliyorlar. Dolayısıyla sosyal entegrasyon uyum sağlanmadığı süre bu insanlar niteliklerinden dolayı, yabancı dillerin olmalarından dolayı başka ülkelere de göç etme durumları olabiliyor. Dolayısıyla kalmaz zorunluluğu da yok, kalmıyor. Almanya ülke olarak daha çok burada belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor ki bu insanların burada kalıcı olabilmelerini sağlayabilmesi için.
0: Peki madalyonun diğer tarafına da bakalım. 2015'ten bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeli ve 1 milyon 200 bin Ukraynalı kabul edildi ki bunlar en büyük gruplar. Kısa zamandaki bu kitlesel göçlerin maliyeti de büyük oldu. Sizce bu grupların Almanya'da istihdama ve topluma kazandırılması ne kadar başarılı oldu? Kaçıncı kuşaktan ve hangi noktadan itibaren başarılı bir uyumdan söz edebiliriz?
1: Sonuçlar başarısız değil aslında, fakat gruplara göre oldukça farklı bir tablo çıkıyor ortaya. İşte 2015'te gelen Suriyeli sığınmacıların 24'te, yani 9 yıl sonra örneğin %60'ı sosyal sigortalı işlerde ücretli çalışan kesim haline geldi. Yani büyük bir bölümü. Sadece erkekleri aldığımızda bu oran %80'lere dayanıyor. Hı hı. Kadınlardaki çalışma oranı daha düşük. %5'i de serbest meslek sahibiydi. Ukraynalılarda istihdam oranı Ocak 26'da, yani bu yıl, yaklaşık %37'ye geldi. Yani neredeyse 1/3'ünden daha fazla. Başarılı uyum için ikinci veya üçüncü kuşağı nesli de beklememek lazım. İlk kuşakta işçi göçü kapsamındaki uyumla bugünkü uyum politikalarında da çok büyük farklar var. İşte ilk kuşakta iş, dil, toplumsal katılım, yasal düzenlemeler. İkinci kuşaktaysa işte eğitim, meslek fırsatı eşitliği temel ölçüt olmalıdır. Bunu gösteriyor araştırmalar. O yüzden işte uyum politikalarını kısıtlamadan ziyade daha çok tam tersi daha fazla kaynak aktarılması lazım ki gelenlerin ilk nesilde birkaç yıl içinde, ideal olarak 2 yıl içinde sisteme entegre edilmelerini sağlamamız gerekiyor. Bir modern toplumda
5: bunun yapılması lazım.
0: Yani entegrasyona ve bu insanların buraya uyum sağlaması için daha fazla adım atılması gerekiyor.
5: Kesinlikle öyle, çünkü ne kadar çok insanlar dili öğrenip Almanya'daki işleyişi, sistemi öğrenir ve topluma katkı sağlayabilirse o kadar daha çok toplum da kendileri de kazanmış olabilir.
0: Yani işte baktığımızda iş sebebiyle oturumu bulunan 605 bin kişi arasında Türkiye'den gelenlerin sayısı sadece 35 bin. İlgi var. Ama engeller de çok bu konuda. Araştırmalar bu konuda ne söylüyor?
5: Araştırmalar Türkiye'den göçün oldukça çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye'de yapılan saha araştırmaları da zaten gösteriyor. Sağlıkçılarda örneğin İHAL belgelerini baz olarak alırsak, mesela doktorlarda son yıllarda müracaatlarda çok oldukça ciddi bir artışlar var sağlık personellerinde. Ama dediğim gibi diğer taraftan bürokratik engeller de Almanya'ya gelmeyi bazen engelleyebiliyor. Çok uzun prosedür süreçleri var. Vize alımı bir yıla kadar sürebiliyor. Denklik süreci bir 6 aya falan kadar veya 1 yıla kadar sürebiliyor. Bu da insanları yıldırıyor tabii ki. Ya göçten vazgeçiyorlar ya da başka ülkelere yöneliyorlar.
0: Peki Doğu Almanya'daki işverenler dahil her kesimden sürekli iş gücü ve çıraklık eğitimi kontenjanı açığını kapatamadıklarına dair endişeli açıklamalar gelirken aşırı sağcılar ve başta AfD göçü bir tehdit olarak lanse ediyor. Üstelik bunda başarılı da oluyorlar. İş dünyası durumun farkında. Peki seçmen ve toplum bu gerçeklerin farkında değil mi ki popülist söylemleri tercih ediyor?
5: Seçmen sadece ekonomik ihtiyaçlara göre oy vermiyor günümüzde. İşte göçün, konut, okul, belediye hizmetleri, güvenlik üzerindeki kısa vadeli etkileri ve orta vadeli etkilerini de görürken, işte vergi geliri, emeklilik sistemine katkısı daha uzun vadeli ve soyut kalıyor. Buradaki o önemini de kavrayamıyor kısa vadeli. Ayrıca iltica ile nitelikli göç sürekli birbirine karıştırılıyor. İslam coğrafyasını veya İslam'ın Almanya'daki kamuoyundaki tartışma seviyesi ve göçün de daha çok Müslüman ülkelerden gelmesi de ayrı bir boyut kazandırıyor. İşte ekonomik, siyasi güvensizlik de arttığını bir dönemdeyiz. Basit duygusal mesajlar, karmaşık gerçeklerden daha kolay karşılık buluyor. Bunu da görebiliyoruz. İşte iş dünyası da aşırı sağın yarattığı imajın yabancı çalışanlara başka bölgelere yönelttiği konusunu da açıkça uyarıyor. Yani bu konuda uyarıları var. Ancak seçmen daha çok kamuoyundaki olan popülist söylemlere bakıyor, İnanıyor en azından bir kısmında.
0: Peki şu dönemde gözler Saksonya-Anhalt ve seçim yapılacak diğer doğudaki eyaletlere çevrilmiş durumda. Oralarda AfD birinci parti, 1-2 puan yükselirse de tek başına iktidar olması bile mümkün. Sizce bir AfD zaferi nasıl etkiler ihtiyacımız olan kalifiye iş gücü göçünü?
5: Mevcut ankete şu an yanılmıyorsam %40 civarında bir oy oranı var. İşte 1-2 puanlık artış otomatik olarak da tek başa çoğunluk anlamına gelmez. Burada diğer partilerin seçim sonuçları da önemli. İşte %5 barajını geçip geçmemesi de belirleyici oluyor. Ayrıca bir eyalet hükümeti de federal vize yasalarını mesela tek başına da değiştiremez. Ancak eyalet düzeyinde kendi bünyesinde olan yabancılar daireleri mesela uygulamaları, entegrasyon hizmetleri, işte eğitim politikası olur. Yani eyaleti belirleyen tüm alanlarda kendi etkisini de ciddi bir şekilde arttıracağını da görebiliyoruz. Çünkü bu alanda daha dün haberi çıktı. 200 tane yüksek seviyeli bürokrasiyi, hukukçuyu kendi bünyesinde hazırlayıp şu an bürokrasinin kilit merkezlerine yerleştirmeleriyle birlikte eyaletin de bu göç politikasındaki değişimlerin de ayak seslerini göstermiş oluyor.
0: Yani artık zaten kilit hale, kilit noktalara gelmiş bu bürokrasiyi, ilerlemeyen bürokrasiyi daha da belki göçmenler için yavaşlatabilirler diyorsunuz, öyle mi?
5: Çok büyük bir ihtimal öyle olacak, ya da daha çok işte belirli ülkelerden alımı artırıp da belirli ülkelerden de sınırlama yoluna da gidebilme imkanları da var.
0: Göç uzmanı ve siyaset bilimci, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı uzmanı Caner Ever sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz.
5: Rica ederim, iyi yayınlar.
0: Almanya'ya gelen göç son yıllarda rekor düşüşte. Öyle ki son 2 senede Almanya'ya göçteki azalma 2 Oberhausen nüfusu kadar oldu. Böyle düşündüğümüzde sayının ne kadar büyük olduğunu da daha rahat anlıyoruz aslında. Peki bu ne demek? Kozmo Türkçe'de bugün Almanya'ya göçteki büyük düşüşü ele aldık. Göç uzmanı ve siyaset bilimci, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı uzmanı Caner Aver bu konuya ilişkin sorularımızı yanıtladı. Aver, artan aşırı sağ söylemlerin, uyum sürecinin, dil bariyerinin ve bürokratik süreçlerin göç artışını engellediğini söylüyor. Ekibimizden Erkan Aslan da konuya ilişkin güncel verileri ve son araştırmalara ilişkin derlediği bilgileri aktardı. Bu ve bunun gibi yayınlarımızı başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenilebilen tüm platformlarda dinleyebilirsiniz. Ayrıca hayatın içinden birçok konu ve haber içeriklerini bulabileceğiniz Facebook sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Eren Mahir Gençer. Bir sonraki yayında buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.